0: Şimdi siz onu şiddet yıka.
1: Her şanırakta Kazak Radyosu. Kazak Radyosu.